0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Oh,

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da. ETS sizin için seçti.

Cocktailtje. Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

Biletler, Biletix, Passo ve biletini aldı. Organizasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 27 Haziran 1968, Elvis Presley NBC TV'de özel bir geri dönüş performansı gerçekleştirdi. Elvis etrafı çoğunlukla kadın izleyicilerle çevrildi, küçük bir sahnede hit şarkılarını sesledi.

Başkanı.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da.
0: Radyo Eksen katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: dedi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

0: I just love the way you are.
1: Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola devam edecek. Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. I'm only happy
1: when it rains. Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da zorlu PSM Türksel sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.

0: Vivo Gold Selection'la keyifli bir mola devam edecek. Reklam.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
0: Chibo Gold Selection.

0: Bibo Gold Selection'la keyifli bir mola sona erdi. 96.2 Radyo Eksen. İstanbul Jazz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli başlıyor.
1: 96.2 Radyo Eksen'den herkese merhaba. Yeni bir radyo belgeseliyle tekrar karşınızdayız. Gülşah Güray ben. Garanti BBVA'nın sponsorluğunda İKSV tarafından düzenlenen 33. İstanbul Jazz Festivali kapsamında biz de bu özel programları yapıyoruz. Radyo belgesellerine geçtiğimiz hafta Woodstock Festivali'nden bahsetmiştik. Bu hafta da genel olarak festivallerden, nasıl doğduklarından bahsedeceğimiz bir radyo belgeseli yapacağız. Şimdi bilinen ilk müzik festivali, çok geriye gideceğim ama hemen sonra toparlayacağım. Ama şu ilk müzik festivaline bakalım. Birçok kaynağa göre Parnassos Dağı'ndaki Delfi'de Apollo Tapınağı'nda düzenlenen Pitting Games oyunları. Apollon, Delfi'deki yılanı veya bazı kaynaklara göre ejderhayı oklarıyla öldürünce bunun bir kutlamasını yapmak istiyorlar. Apollon, Yunan mitolojisinde zaten güneşin, ışığın, müziğin, şiirin, güzel sanatların tanrısı olarak biliniyor. Pitting Games oyunları da 4 senede bir yapılıyor ve aslında olimpiyat oyunlarının da öncüsü olarak kabul ediliyordu. Her şeyin güzelliğinin kutlandığı bu etkinlik ve oyunların bir parçası olarak müzik yarışmaları da düzenleniyor. İşte katılımcılar lir çalarak Apollo'ya övgülerde bulunuyorlardı. Bir yandan bazı kaynaklara göre, ki bunlardan biri de History Extra, dünyanın hala devam eden en eski müzik festivalleri Hereford, Gloucester ve Worcester katedrallerinin korolarının bir araya gelerek gerçekleştirdikleri 3 koro festivali. Bir de tarihte bilinen ilk müzik yarışmasından da bahsedelim. Bu da Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki Antik Apemia kentinde yapıldığı söyleniyor. Yarışmacılar şöyle: müziğin ve lir çalgısının tanrısı Apollon var ve diğer tarafta çifte kavalıyla, Aulos'uyla Frigyalı çoban Marsyas. Yarışmanın hakemi Frigya kralı Midas oyunu Marsyas'tan yana kullanıyor. Fakat tanrı Apollon yenilgiyi hazmedemeyince kral Midas'ın kulaklarını iyi müzikten anlamıyor bu diyerek eşek kulağına çeviriyor. O hikaye buraya bağlanıyor yani. Midas da bu durumdan çok utanıyor. Kulaklarını gizlemek için sürekli büyük bir frig kalpağı takıyor. Kulaklarını gören tek kişi onun berberi oluyor. Berber bu sırrı kimseye söylemediği için bir kuyuya eğiliyor ve Midas'ın kulakları eşek kulakları diye fısıldıyor. Daha sonra o kuyunun etrafında büyüyen sazlar rüzgar estikçe sallanıyor. Aynı fısıltıyı etrafa yayıyor. Midas'ın kulakları eşek kulakları, Midas'ın kulakları eşek kulakları. Böylece kralın bu sırrı tüm ülkeye ifşa oluyor ve yerin kulağı var deyimi de bir şekilde ortaya çıkıyor. ...17. yüzyıla geldiğimizde klasik müzik Avrupa müzik sahnesini tamamen ele geçiriyor. Bach, Mozart, Beethoven gibi önemli besteciler o dönemlerde müzik festivalleri de insanların bir araya gelebileceği ve kutlama yapabilecekleri etkinlikler olarak tasarlanıyor aslında. Ancak Avrupa geneline baktığımız zaman eşitsizlik olduğu için, gelir eşitsizliği olduğu için, hatta bir uçurum olduğu için festivaller de öncelikle yüksek eğitimli üst sınıfa hitap etmeye başlıyor. Hatta bu durum yüzyıllar boyunca da böyle devam ediyor. Elit sınıf kültür üzerinde kontrolü eline alıyor ve müzik festivallerine erişim kısıtlıyor. Eğitimli üst sınıf ile genellikle avam takımı için tırnak içinde performans sergileyen gezgin halk müzisyenleri arasında uçurum daha da derinleşiyor. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte yaşam tarzlarında da ve dolayısıyla müzik festivallerinde de birçok değişiklik oluyor. Bizim konumuz müzik festivali için buraya bağlıyorum. Halkın derdi başka çünkü artık savaş var. Hayatta kalmaya çalışıyor insanlar. İşte burada müzik festivalleri üst sınıfa yönelik ayrıcalıklı yapısını kaybediyor. Müzik daha çok işçi sınıfın sesi oluyor ve caz ve halk müziği, yani folk gibi türlerde gündelik hayata böyle sızıyor. Seçkinlerin eleştirilerinden kaçmak isteyen müzisyenler daha dive bar dedikleri köhne barlarda, yeraltı kulüplerinde çalmaya başlıyorlar. Birinci Dünya Savaşı sonrasında psikoloji, teknolojik gelişmeler, göç dalgaları ve toplumsal özgürleşme hareketleriyle birlikte caz müziği de popülerleşmeye başlıyor. Tarihte 1920'li yılları kapsayan bu parlak döneme doğrudan caz çağı, jazz age veya kükreyen 20'ler, roaring 20s adı veriliyor. Bu başka bir konu. Burada burayı bırakıyorum. Birazcık hızlanarak geldiğimde farkındayım ama ta antik çağlardan günümüze gelmeye çalıştığımız için bazı konuları böyle atlayarak gidiyormuş gibi, ama hepsinin aslında başka bir konu olduğunu da kabul edip bunlar için ayrıca radyo belgeselleri de yapabileceğimizi söylemek isterim.

Şimdi festivallere geçiyorum. Daha günümüze yaklaştığımız festivallere geçiyorum daha doğrusu. Newport Jazz Festivali ile başlayabiliriz. Louise ve Elaine Lorillard aradığında iki kişi var. Çift bunlar. Onlar tarafından düzenleniyor Newport Folk Festivali. Ve bu festivalin hayata geçmesinde İkinci Dünya Savaşı'nın da çok önemli bir rolü var. Çift çünkü İkinci Dünya Savaşı sırasında tanışıyor ve cazı yaygınlaştırarak Rhode Island'ın sanat camiasında devrim yaratmak istiyorlar. Aslında Elaine Lorillard, Newport'taki klasik müzik etkinliklerinin yine tırnak içinde sıkıcı olduğunu düşünerek çok daha hayranı olduğu caz müziği açık havaya taşımak istiyor. Bu bahsettiğimiz kişiler de Amerikalı ve varlıklı, epey varlıklı sosyetik insanlar. Elaine fikri buluyor. Tütün şirketi varisi olan eşi Louise Lorillard da bu fikri desteklemek için o dönem için büyük bir meblağ olan 20 bin dolarlık bir fon sağlıyor. 1954'teki ilk edisyonundan itibaren Newport Jazz Festivali Amerika'nın en iyi caz yeteneklerini sergilendiği bir etkinlik haline geliyor. İlk festivallerde işte Louis Armstrong, Billie Holly, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Miles Davis gibi devler, caz dünyasının en dev isimleri sahneye çıkıyor. Festivali organize eden de Boston'da bir caz kulübü işletmecisi ve aynı zamanda yapımcı olan George Wynne. Wynne ırksal adaletin güçlü bir savunucusu aynı zamanda. Lorillard çiftinin başlattığı bu organizasyonla birlikte günümüzdeki modern açık hava müzik festivallerinin dünyadaki ilk prototiplerinden ve aslında modellerinden biri oldu diyebiliyoruz. 1959'daki Newport Folk Festivali ise Newport Jazz Festivali'ne bir alternatif olarak başlatılıyor. O dönemin popüler folk müziği hareketine de dikkat çekiyorlar böylece. Farklı bir edisyonu diyebiliriz. Bu festivalde Amerika'nın ilk modern müzik festivallerinden biri olarak kabul ediliyor. Ve rock tarihindeki önemi de Dylan Goes Electric mevzusu. Hemen şöyle birazcık bahsedeyim ondan. Bob Dylan'ın 25 Temmuz 1965'te gerçek halk müziğinin akustik olduğu fikrini elektrik gitar çalarak meydan okuduğu olay bu. Bu da Amerika'daki halk müziğin seyrini değiştiriyor. Yine başka bir konu olduğu için. Hatta hakkında çekilen Timothée Chalamet'in de oynadığı filmde daha da derinlemesine anlatıldığı için bunu da burada bırakıyorum. Diğer festivallere bakmamız gerekiyor çünkü.

0: Evet, 96.2 Radyo Eksen'de radyo belgeseli programı devam ediyor. Gülşah Güray ben. Bu hafta genel olarak festivallerden bahsediyoruz. Ortaya nasıl çıktıklarından, en önemlilerinden, müzik tarihi için önemli olanlardan bahsediyoruz bu programda. Ve Monterey Pop Festivali'ne geçiyoruz.
1: I think it's gonna be like Easter and Christmas and New Year's and your birthday all together, you know, hearing all the different bands, you know. Just like I've heard a lot of them, but all at the same time, it's just gonna be too much and the vibrations are just gonna be flowing everywhere.

Monterey, Kaliforniya'da 16-18 Haziran 1967 tarihinde gerçekleşiyor. Bu aşk yazı denilen Summer of Love döneminin başlangıcı kabul ediliyor ve rock müziğin küresel bir harekete dönüştüğünü kanıtlayan da ilk büyük uluslararası pop festivali oluyor, Monterey Pop Festivali. Kar amacı gütmeyen organizasyon bir yapısı var ve bu da dolayısıyla türün ilk örneklerinden biri oluyor. Sadece Ravi Shankar için $3000 ödeniyor. Diğer tüm sanatçılar, katılanlar ücretsiz olarak sahne alıyorlar. Tüm gelir de hayır kurumlarına bağışlanıyor. Aslında Ravi Shankar'ın sözleşmesi festivalin organizatörleri Lou Adler ve John Phillips tarafından festivali hayır odaklı bir etkinliğe dönüştürmeden önce imzalandığı için bu yasal anlaşmaya sadık kalmayı tercih ediyorlar. O yüzden sadece Ravi Shankar ücret almış oluyor. Neyse, bu festival Jimi Hendrix'in gitarını yakıp parçaladığı, ki Monterey Pop Jimi Hendrix'in bu performansıyla anılacaktı daha sonrasında. The Who'nun sahneye yaktığı, Janis Joplin'in, Otis Redding gibi efsanevi isimlerin dünya çapında şöhrete kavuştuğu yer olarak da biliniyor. 1967 Monterey Pop Festivali genellikle rock camiasına hitap eden ilk müzik festivali olarak anılıyor demiştim. Festivalin tanıtımı da aslında organizatör Mama Zen Papaz grubundan John Phillips, onun tarafından yazılan ve Scott McKenzie'nin kaydettiği San Francisco Be Sure to Wear Flowers in Your Hair şarkısıyla yapılıyor. Onu da birazcık dinleyelim ve böyle devam edelim programa 96.2 Radyo Eksen'de radyo belgeselimize.

Evet, Radyo Eksen'desiniz. Radyo belgeseline devam ediyoruz. Woodstock'a geçelim. Şimdi geçtiğimiz hafta Woodstock'tan zaten bahsettiğimiz için çok uzun uzun anlatmayacağım ama tabii ki bu festivallerden bahsederken Woodstock'a da şöyle bir anmak gerekiyor. 1969 yazında Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who ve onları görmek için Max Yasgur'un çiftliğine giden 500,000 kişi. Montreux ile en temel farkı aslında Woodstock'tan. Montreux başından beri ücretsiz bir festivalken Woodstock geçen hafta anlattığın gibi daha sonra birazcık da buna mecbur kaldığı bir organizasyon olarak tarihteki yerini alıyor. Hemen Reading'e geçiyorum buradan. Dediğim gibi Woodstock'a pek fazla uzatmadan anlattık çünkü. Reading Festivali aslında ilk müzik festivallerinden biri ama şöyle. 1961'de ilk ortaya çıktığında ismi The National Jazz Festival. Daha sonra da Britanya'da yaşanan müzik zevkleri, onun değişimini anlatabilmek için adını The National Jazz and Blues Festival olarak değiştiriyor. Blues'u sonradan ekliyorlar. Festivalin ilk fikri 1958'de Londra'daki Marquee Club'ı kuran Harold Pendleton'a ait. Onlar da zaten Newport Jazz Festivali'nden ilham alıyorlar. İlerleyen tarihlerde festivalde çıkan nispeten küçük gruplar Marquee Club'da konser vermeye devam ediyorlar. Yani ilk önce festivalde pek fazla ismi duymamış olsa bile sahne alıyorlar. Ondan sonra Marquee Club'a çıkıp da konser verdikten sonra daha da büyüyorlar. Mesela Fleetwood Mac bunlardan biri. 7. National Jazz and Blues Festival kapsamında Windsor'da konser veriyor. Ondan sonra Marquee Club'a geçiyor Fleetwood Mac. Can't help about the shape I'm in. I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you. I might not give the answers that you want me to.

TRT 96.2 Radyo Eksen'de radyo belgeseli programı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlamıştık bu seriye. İKSV Jazz Festivali 33.sü düzenleniyor bu sene. Ona bağlı bir şekilde aslında biz de radyo belgeselleri yapıyoruz Eksen'de. Reading Festivali'nden bahsediyordum. İlk başta isminin The National Jazz and Blues Festival olduğundan söz etmiştim. Burası başlangıçta caz ağırlıklı bir etkinlikten 1963 senesinde organizatörlerin rock'n'roll'un gelişen potansiyelini görmeleri ve kadroya Rolling Stones, George Ferris gibi isimleri eklemesiyle birlikte yönünü de değiştiriyor. 1965'te rock müzik festivalin baskın türü haline geliyor ve caz konserlerini de öğleden sonraki seanslara erteliyorlar. 1969'a gelindiğinde caz tamamen programdan çıkarılıyor ve her yıl farklı şehirlerde düzenlenen festival 1971 yılında kalıcı olarak Reading şehrine taşınıyor ve bundan sonra günümüzdeki adını ve kimliğini kazanmaya başlıyor. İlk başta tamamen farklı bir festival yani. Mesela İstanbul Caz Festivali'ne bakalım, o da birazcık öyle. Yani şunu söylemek istiyorum, geleneksel cazın ötesine geçerek her yıl rock, indie, folk, pop ağırlıklı gruplara da yer veriyorlar. Görgün Taner ve ekibi zamanında anlatmışlardı, festivali sadece dar bir müzik türüyle sınırlamayıp türler arası geçişliliği ve güncel müziğin dinamizmini yansıtan bir çizgiyle tasarladıklarını söylüyorlar festivalinin çizelgesini. Cazı yaratıcılığı tetikleyen ve düşünme ufkunu genişleten geniş bir çatı olarak tanımlamakta kullanıyorlar. Bu yaklaşım sayesinde de festivalde rock dünyasının ikonik isimlerini izleyebiliyoruz. İzledik de zaten Sigur Rós'lar, Nicky Amend, Bessie Hayes'ler, hatırlasanız o seneyi belki siz de gittiniz gördünüz. Arka arkaya PJ Harvey, Tori Amos gibi efsaneler bu festival sayesinde ilk kez İstanbul'da konser vermişti ve biz de izleyebilmiştik. Bu senede 30 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor. İstanbul Jazz Festivali 33. edisyonu oluyor bu sene ve bu festival kapsamında T-Sacred Souls, Lalom, Marie Froes, Jazz Boy gibi isimleri ilk defa yine İstanbul'da izleyeceğiz. Jazz Festivali kapsamında Robert Plant aslında daha önce İstanbul'a geldi de yeni projesi Saving Grace ile ilk kez İstanbul'da sahne alacaklar. Bu sene 33. İstanbul Jazz Festivali'nde.

0: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli devam edecek.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: asil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.
3: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli devam ediyor.
4: Evet, 96.2 Radyo Eksen'de radyo belgeseli programı devam ediyor. Gülşah Güray ben. Geçen hafta Woodstock

Anılmıyor. Kadri bilinmiyor. Kadrosunda halbuki Doors var, Jefferson Airplane var, Birds var, Captain Beefheart gibi isimler var. O da 1967 senesinde 10-11 Haziran'da gerçekleşiyor. Fantasy Fair and Magic Mountain Music Festival.

0: devam ediyoruz festivallerden, müzik tarihi açısından önemli festivallerden bahsetmeye. Miami Pop Festival'e geçiyorum. Bu Gulfstream Park'ta, Florida'da gerçekleşmiş olan Mayıs'taki 1968'deki bir festival. Doğu kıyısındaki ilk büyük rock festivali olarak biliniyor. Bu festivalin bizim konumuz üzerindeki öneminden bahsedeyim müzik tarihinin değişimi açısından. Organizatörler arasında Michael Lang vardı ki burada edindiği tecrübeyle bir yıl sonra Woodstock Festivali'ni organize edecekti. Radyo Eksen'de şimdi Altamont Free Concert Festivali'ne geçiyorum. Oh yeah. Bu aslında pek de iyi anılan festivallerden değil ama müzik tarihinde şöyle bir önemi var. 6 Aralık 1969 tarihinde gerçekleşiyor Kaliforniya'da. Woodstock nasıl barış ve aşk dolu bir atmosfere sahipti ya, tam tersi bu festival. Güvenlik için Hells Angels üyelerini tutuyorlar, motosiklet çetesi. Ki neticede maalesef ki bir seyirciyi öldürmesine dahil olmak üzere büyük şiddet olaylarının yaşandığı bir festival olarak böyle kara bir leke gibi müzik tarihindeki yerini alıyor Altamont Free Concert. Aslında böyle tabii ki planlanmamıştı. Festivali planlayanlar da organize edenler de Rolling Stones elemanlarıydı. Onların dışında Jefferson Airplane ve Santana da bu festivalde konser verenlerdendi. Aslında farklı bir yerde konser verilecekti. Tıpkı Woodstock gibi izinler çıkmıyor. Neticede Altamont'a geçiyorlar. Burası da minimum altyapı. Böyle kasvetli bir yer, paslı bir yarış pisti konser verilecek olan mekan. Rolling Stones'da polis varlığının konserin karşı kültür havasını ciddi şekilde bozacağını düşündüğü için $500'lık içecekler karşılığında Hells Angels'ı güvenliği üstlenmesi için anlaşıyor.
1: The Hells Angels encircling the stage made claim to bodyguarding the singers and controlling the crowd. There were 300 security guards on hand hired by the Speedway and the Stones, the ratio of 1 per 1,000. But the Angels clearly controlled the stage. Their justice was brutal. They administered many beatings. The crowd did little to help. And during one of these struggles, a young black man, whom some said had brandished a gun, was stabbed. Finally, Mick Jagger, later reported to be shook up by the disruptions, appealed for calm.
0: Hells Angels bu tür olaylarda tecrübesi olan bir ekip aslında. Daha önce San Francisco'da düzenlenen ücretsiz konserlerde, bu 1967'de ünlü Human Being Festivali var mesela. Oralarda hep güvenlikten sorumluydular zaten. Altamont'ta ise böyle huzursuz bir hava vardı zaten. Yeterli tuvalet yok, tıbbi çadır yok, yiyecek yok, su yok, hiçbir şey yok. On binlerce insan grupları izlemeye geliyorlar. Başta Rolling Stones'u, omuz omuza sıkışmışlar. Yani daha ilk akor basılmadan altyapısı çökmüş bir festival Altamont.
2: Hey, will you do it and I'll try and stop it. Hey, hey people, sisters, brothers and sisters, brothers and sisters, come on now. That means everybody just cool out. Will you cool out everybody?
0: Rolling Stones Sympathy for the Devil'ı çalmaya başladığında arbede çıkıyor. Şarkıyı yarıda kesiyorlar. Grup seyirciyi sakinleştirmeye çalışıyor. Under My Thumb'a geçiyorlar mesela, birazcık daha yumuşak. Ama yine kaos başlıyor. Sonunda 18 yaşında Meredith Hunter var. Seyirciler arasında sahneye yaklaşıyor. Hells Angels da sahneye yaklaşmaması için geri itiyor. Ama maalesef Alan Passaro, Hells Angels üyelerinden biri tarafından trajik bir şekilde Meredith Hunter öldürülüyor. Bu olay da 1960'ların sevgi ve barış, o hippie döneminin sonu olarak kabul edilen sembolik bir kırılma noktası olarak kabul ediliyor müzik tarihinde. Festivalin o talihsiz, aslında kara lekesi de bir dönemi kapatması olarak bizim programımıza dahil ediliyor.

Evet, 92 Radyo Eksen'de radyo belgeseli programına devam ediyoruz. 33. İstanbul Caz Festivali kapsamında biz de Radyo Eksen'de belgeseller yapıyoruz. Garanti BBVA sponsorluğunda. Bugün önemli festivallerden, önemli müzik olaylarından bahsettiğimiz bir yayın. Müzik tarihi açısından kıymetli olan festivaller, şu anda bahsettiklerim. Isle of Wight Festivali'ne geçiyorum. ...26-31 Ağustos 1970 tarihinde İngiltere'de gerçekleşen bir festival bu ve genellikle de Britanya'nın Woodstock olarak adlandırılıyor bu etkinlik. 600 bine varan katılımıyla zamanın en büyük müzik etkinliği oluyor ve Avrupa'nın da en büyük rock festivali unvanını alıyor. Çok kalabalık ve lojistik çökmeler nedeniyle de İngiliz hükümeti adada büyük etkinlikleri yasaklayan özel bir yasa çıkartıyorlar bu festivalin ardından. Isle of Wight Act. Yasa bu. Kadrosuna da bakalım Isle of Wight Festivali'nin. Jimi Hendrix, ki Avrupa'daki son performansı oluyor bu. The Who, Doors, Johnny Mitchell, Miles Davis gibi isimler var. Şimdi Miles Davis'e geçiyorum. 1988 yılında İstanbul'a gelip müzik festivali kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 3 gece üst üste konser vermişti kendisi. 18-19-20 Temmuz 1988 tarihi. Ve bu senede Miles Davis'in 100. doğum günü kutlamaları kapsamında Caz Festivali'nin açılışı Miles Davis'e saygı duruşu ile gerçekleşecek. Onun ikonik anısına ithafen 30 Haziran Salı gecesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda festivalin açılışı We Want Miles projesiyle Marcus Miller tarafından gerçekleşiyor. Marcus Miller'a da bu projede saksafonda Bill Evans, gitarda Mike Stern ve perküsyonda Mino Sinello eşlik edecek ki bu isimler geçmişte Miles Davis ile aynı sahneyi paylaşmış büyük isimler.

Eksende radyo belgeseli devam ediyor. Şimdiye kadar yaptıklarımız, radyolarını yeni açanlar varsa eğer, müzik tarihine yön veren önemli festivallerdi. Yurt dışında gerçekleşmiş olan festivallere baktık. Şimdi ülkemize dönelim isterim. Kısa bir konser tarihine geçeceğim bu bölümde. ...19. yüzyıldan bahsedeceğim ama çok fazla oralarda kalmayacağım ama... ...o dönemin rockstarları Avrupalı besteciler. Ve onlar da İstanbul'a gelip Osmanlı padişahlarına konserler verirler. Dediğim gibi çok fazla buralarda durmayacağım ama... ...Franz Liszt'ten özellikle bahsetmek istiyorum. Avrupa'da Liszt-O-Mania, Liszt çılgınlığı fırtınasının estiği dönemde 1847'de... ...Sultan Abdülmecid'in davetiyle İstanbul'a gelmesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Liszt-O-Mania'da tanıdık geliyordur belki. Şu anda Radyo Eksen dinleyenlerine Phoenix'in böyle bir şarkısı vardı hatırlarsınız. Grup üyeleri Franz Liszt'i tarihin ilk gerçek rock yıldızı olarak görüyorlar ve bu şarkılarında da onun ikonik karizması ile müziğini harmanlayarak atıfta bulunduklarını zamanında verdikleri bir röportajında anlatıyorlardı.

Devam ediyoruz. Hemen tarihi ileri alıyorum. 1847'de Sultan Abdülmecid'in davetiyle İstanbul'a giren Franz Liszt'ten Louis Armstrong'a geçiyorum. All Stars Orkestrası ile birlikte 10, 11, 12 Nisan 1959 tarihlerinde İstanbul'da 3 büyük konser veriyor Louis Armstrong. And now you take some skin. Jazz begin. 10, 11 Nisan 1959'da Saray Sinemasında yapılıyor bu konser. İlk ikisi. Sonra Hilton İstanbul Balo Salonu'nda gerçekleşiyor. Louis Armstrong'un konseri sahneye çıkıyor grubuyla birlikte ama aynı anda organizasyon karışıklığı sebebiyle akşam yemeği servisi de başlatılıyor mekanda ve salondan böyle çatal bıçak tabak sesleri yükseliyor ve buna sinirlenen Louis Armstrong da müziğe büyük saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle sahneyi terk ediyor o gece. Otel müdürü araya giriyor, ortamı yatıştırıyor ve ardından Louis Armstrong ikna edilerek sahneye geri dönüyor ve konserini tamamlıyor. Oh, hold the phone. Take a spot, the one that's hot. Now you have jazz, jazz, jazz, jazz, jazz, jazz. Oh. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Soğuk Savaş döneminde caz diplomasisi yürütüyor. Caz diplomasi ve bu kapsamda İstanbul'da da konserler düzenleniyor. Caz kültürünün temelini atan en kritik olaylardan biri de bu konserler oluyor. Bu caz diplomasi denilen şey de devletlerin caz müziğini kültürel bir yumuşak güç aracı olarak kullanarak diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirmesi ve kendi ideolojilerini, özellikle özgürlük, demokrasi, kültürel çeşitlilik gibi ideolojilerini barışçıl yollarla tanıtması. Dizzy Gillespie orkestrasıyla birlikte, ki orkestrada o dönemde Quincy Jones da yer alıyordu, 1956 senesinde İstanbul ve Ankara'da konserler veriyor. Anlatılanlara göre konserin en unutulmaz anı Gillespie ve orkestrasının Türk dinleyicilere sürpriz yaparak İstiklal Marşı'nı caz formunda çalması oluyor. Bu turne Türk cazının efsane trompetçisi Muvaffak Mefi, falay ve kontrabasçı Selçuk Sun gibi yerel yeteneklerin de Gillespie tarafından keşfedilmesini ve uluslararası caz sahnesine adım atmalarını sağlıyor.

Eksen'de radyo belgeselleri devam ediyor. Festivallere genel olarak baktığımız bir program, bir belgesel bu. Yurt dışında yapılmış olan ve müzik tarihi için önemli olan festivallerden bahsettik ilk bölümde. Şimdi Türkiye'ye geldik. Festivallere geçmeden önce yapılmış olan ve önemli konserlere bakıyoruz. Yurt dışından ülkemize gelen yabancı müzisyenlerin verdikleri konserlere önemli, bizim için de müzik tarihimiz için de önemli konserlerden bahsediyoruz bugünkü programda. 1950'lerdeyim hala. Bir diğer önemli konserde Dave Brubeck, Paul Desmond, Eugene Wright ve John Morello'nun 26 Mart 1958 tarihinde İstanbul Saray Sineması'nda verdikleri konserde. Brubeck buradayken Türk halk müziğindeki 9-8'lik aksak ritim kalıplarından çok etkileniyor. O döneme kadar Batı cazında sadece 3-4-4-4 gibi düz ritimler kullanılıyordu. Türkiye'deki bu deneyimiyle birlikte caz tarihinin en çok satan albümlerinden biri olarak kabul edilen 1959 yapımı Time Out albümünün doğduğunu söyleyebiliriz. Albümde çünkü Blue Rondala Türk bestesi var ki Brubeck'in İstanbul'da duyduğu Türk ritimlerini caz piyanosuna uyarlanmış doğrudan bir yansıması olduğu için.

Johnny Hallyday'e geçiyoruz. Türkiye ziyareti. Johnny Hallyday Fransa'nın Elvis Presley'si olarak kabul ediliyor o dönemde. O dönem dediğim 1966 senesinde İstanbul'a geliyor ilk olarak. Dönemin popüler mekanlarından Club X'te gala konserini veriyor. Sonra Beyoğlu'ndaki Fitaş sinemasına geçecek ve 4 gece üst üste halka açık konser verecek. Koltukların üzerine çıkıp dans etmeler, çığlıklar ve bütün bunların neticesinde Fitaş sinemasındaki ciddi maddi hasar ve yerel basının günlerce bu batılı taşkınlığı tartışması doğuyor. Bu arada kendisi Johnny Hallyday İstanbul'dayken Sezen Cumhur Önal Hallyday'in iki meşhur şarkısına Türkçe sözler yazıyor. O da burada stüdyoya giriyor ve Türkçe seslendiriyor bu yazılan şarkıları. Ne bunlar? Altın Yüzük ve Yeşil Gözlerin için 45'lik plak olarak da basılıp daha sonra piyasaya sürülüyor.

0: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli devam edecek.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.
0: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli devam ediyor.
7: Eksen'de radyo belgeselini dinliyorsunuz. İstanbul'da zamanında konser vermiş olan önemli isimlere bakıyoruz. Bugünkü programdaki ilk bölümünde dünyada yapılmış olan büyük festivallere baktık. Müzik tarihini değiştiren günümüz festivallerinin de öncüsü ve yönlendiricisi olan festivallerdi. Biz de şimdi yavaş yavaş kendi festivallerimize geçeceğiz ama öncesinde bireysel konserlere bir bakalım. Onlar da önemli bence. Mesela 60'larda 70'lerde Charles Aznavour'da konser verenlerden biri. Fransız şanson müziğinin en büyük isimlerindendi şüphesiz. Şans sinemasında arka arkaya kapalı gişe konserler veriyor kendisi Charles Aznavour. Türkiye'de ilk konserini 1959 yılında Kervansaray Gazinosu'nda veriyor. 70'li yılların başında da İstanbul'da bir kez daha geldiğini görüyoruz. Yine az önce bahsettiğim o meşhur Club X'te sahne alıyor kendisi. Club X için de ayrıca bir radyo belgeseli yapmak gerekiyor galiba ya da böyle kulüpleri ayrı ayrı anlatacağımız bir program yapmak istiyorum açıkçası. Çok güzel zamanlar müzik açısından. Bu gece de Club X'te konser verdiğinde 10-15 tane spot ışığı var sadece. Son derece sade bir dekor ve küçük bir orkestrayla o dönem izleyicisine unutulmaz bir şanson gecesi yaşattığı söyleniyor. Aynı mekanda daha sonra Johnny Hallyday, onu demiştim zaten, Sylvie White'ın da konser veriyor. Bu mekan zamanında Bomonti'deymiş. Bu club kelimesinin Fransızca telaffuzuyla birlikte bunun yansımasıyla ismi oluşuyor Club X olarak. Geleneksel gazinolardan biraz daha farklı, daha batılı tarzda bir eğlence sunuyor. Tırnak içinde alafranga deniliyor modern kulüp konseptine o zamanlar.

Eksen'de radyo belgeselini dinliyorsunuz. Gülşah Güray ben. Zamanında gelmiş, burada konser vermiş olan önemli isimlerden bahsettik. Elbette hepsinden değil. Çok konuşulan, o zaman gazetelerde haber olan isimlerdi bahsettiklerim. Şunu da altına çizmek gerekiyor şimdi Türkiye'deki festival anlayışına geçmeden önce. Mesela zamanında yapılmış olan bir altın mikrofon şarkı yarışması ve bunun turneleri var. 1965-68 tarihleri arasında müzik tarihimizin en önemli kırılma noktalarından biri olduğunu düşünüyorum. Altın mikrofon şarkı yarışmasının. Bunun hakkında ayrıca uzun bir radyo belgeseli zaten yapmıştım. Eksen'de de yayınlamıştık. O yüzden burada fazla değinmeyeceğim şimdi ona. Belki sonra tekrar yayınlarız o programı. Türkiye'de altın mikrofon şarkı yarışması türlerin doğuşundan birleşmesine, Anadolu motiflerinin değerlenmesine, konser dinleme anlayışlarının gelişmesine kadar çok çok değerli bir gelenekti bence.

Şimdi Beyoğlu'ndaki Fitaş sinemasından bahsedelim genel olarak. 1960'ların ortasından 70'lerin sonuna kadar hafta sonları sabah saatlerinde pop rock festivalleri yapılıyor. Dönemin The Four Pennies, Los Bravos gibi önemli beat ve rock grupları sahne alıyor bu mekanda. Dediğim gibi bunların hepsi ayrı ayrı belgesel konusu, o yüzden genel olarak bahsediyorum. Mesela Beyaz Ruslar'ın öneminden de bahsetmemiz gerekecek. Başka bir programda uzun uzun anlatabiliriz bütün bunların hepsini de. Çok önemli çünkü açılmış olan mekanlar açısından. Ama Fitaş sinemasındaki konserlerden de bu programda bahsetmek istedim.

Diğer konserlere de bakalım. Bunları da Türkiye'de ağır müziğin geçmişi internet sitesinden, orada paylaşılan gazete dergi haberlerinden topladım. Önemli konserlerden bazılarını ben aldım, sizlerle paylaşacağım. Şimdi daha fazlasına bakmak isterseniz siteyi göz atabilirsiniz. 30 Mayıs 1981 senesinde mesela Exotic Band ve Exorcist Child konserleri Fitaş sinemasında düzenleniyor. Türkiye'de 1980 sonrası rock hareketinin bilinen ilk konseri deniliyor. Exotic Band'in organize ettiği bir konser. Devil'da ki o zamanki adı Exorcist Child, onlar da katılıyor 1981 30 Mayıs'ta Fitaş sinemasındaki bu konsere. Bir diğeri 83'te Asım Can Gündüz'ün düzenlediği Rock Şenliği yine Fitaş sinemasında oluyor. Asım Can Gündüz ve Ambulans, Exotic Band, Devil ve Ra grupları sahne alıyor. 6 Mayıs 1984'te Büyük Rock ve Dans Festivali yapılıyor Spor ve Sergi Sarayı'nda. Hey dergisinin düzenlediği bir festival bu. Devil, E5, Clips, Lokomotif ve Topaç dörtlüsü sahne alıyor. Tolga Han'ın da 36 kişilik dans şovu gerçekleşiyor bu festivalde ve Lokomotif'in performansını da Zerrin Özer seslendiriyor. Bir diğer festival Blue Jean Top Rock, Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor 19 Eylül 1987 tarihinde. Bunların hepsi ilklerden. Festivalin ilanı ve afişinde Akbaba, Kast, Devil, Diesel, Kramp, Mavi Sakal, Meridian ve Miraj grupları duyuruluyor. Doğan Sakin de bu etkinlikte grupların para almadıklarını ancak seyircilerin bilet satın alarak girdiğini söylüyor ve organizasyon ekibinden dışarıda bilet almayan insanlar için kapıların açılmasını talep ediyor ve kapılar açılıyor. Böyle bir ilk olma özelliği var Blue Jean Toprak Festivali'nin 19 Eylül 1987'de. Lanetli konserlerden de bahsetmek istiyorum. İyi ki 1991'de 22 Eylül'de gerçekleşiyor. Pentagram, Metalium ve Hazy Hill sahne alıyor. Bunun devamı da geliyor zaten lanetli konserlerin. Bunların hepsi ilklerden olduğu için bu program özelinde bahsetmek istedim. Eksen'de radyo belgeseli devam ediyor. Bugün festivallerden genel olarak bahsediyoruz. Dünyada yapılmış olan festivallerden, müzik tarihini değiştirenlerden, Türkiye'ye gelen sanatçılardan, festivallere dönüşlerinden bahsettiğimiz bu programdan Türkiye'deki ilk kapsamlı müzik festivaline geçiyorum şimdi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 1973 yılında İstanbul Festivali düzenleniyor. İşte bu Türkiye'deki ilk kapsamlı müzik festivali kabul ediliyor. Ağırlıklı olarak klasik batı müziği, opera ve bale üzerine odaklanan bir organizasyondu. Günümüzde de Uluslararası İstanbul Müzik Festivali adıyla devam ediyor hatta. Bu arada 1982 senesinde İstanbul Festivali kapsamında Açık Hava Tiyatrosu'nda yine Omega konseri yapılıyor. Bu konser de çok uzun bir süre Türkiye'deki ilk yabancı rock konseri olarak anılıyor ve anlatılıyordu. Ancak 1960'lara 70'lere baktığımız zaman zaten gelmiş olan yabancı rock gruplarını görüyoruz. Earth and Fire var mesela, Embryo var ve az önce bahsettiğim The Four Pennies gibi gruplar zaten daha önce İstanbul'a gelip konser vermişler. 80 sonrası ilk yabancı konser diyebiliriz ama isterseniz Omega konserine.

İstanbul'da cazın kökleri 1920'li yıllara kadar dayanıyor ama bugünkü anlamda bir caz festivali dediğimiz zaman İstanbul Festivali ki bugünkü İstanbul Müzik Festivali programlarının bir uzantısı olarak doğan ve ilk kez 1994 yılında bağımsız bir festival haline gelen İstanbul Caz Festivali'nden bahsedebiliriz. Önemli bir festival, hala devam ediyor olması İstanbullu ve İstanbul'u ziyaret eden müzikseverler açısından çok kıymetli. Sonrasında yapılmış olan bütün büyük küçük festivallerin tarihindeki ilk paragraf olarak görüyoruz İstanbul Caz Festivali'ni. Bu arada aslında sadece tür olarak cazı da değil, Eric Clapton, Sting, Björk, az önce bahsettiğim Nick Cave, Patti Smith ve Marcus Miller gibi starları da zamanında posterlerine dahil etmişti. Ve festivale 1997 yılından beri kesintisiz destek veren Garanti BBVA'nın sponsorluğunda İKSV tarafından düzenlenen 33. İstanbul Caz Festivali bu yıl 30 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında farklı mekanlarda gerçekleşiyor. Mekanları, konser takvimini İKSV'nin sitesinden takip edebilirsiniz. Ben bugünkü programı 8 Temmuz'da gece gezmesi kapsamında moda sahnesinde konser verecek olan The Glare ile kapatıyorum. Umarım keyifli ve güzel bir program olmuştur. Radyo belgeselini dinlediniz. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla tekrar buluşmak, görüşmek üzere. Hoşçakalın.

İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli sona erdi. 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 27 Haziran 1981. Motorhead, No Sleep Till Hammersmith isimli live albümüyle İngiltere albümler listesinde ilk kez bir numarayı gördü. Albümün adına rağmen albümde geçen mekanlar arasında Hammersmith bulunuyordu.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve

0: Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de. Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısınız? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Westside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
2: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
3: Radyo Eksen.
1: Reklam.
4: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
5: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
4: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
6: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
7: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler

0: bir performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kapasitesi.

0: sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarını özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
4: Jolie ile Kıbrıs

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin

0: 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. I'm only happy
3: when it rains. Alternatif rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da zorlu PSM Türksel sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
4: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran.
5: Media Markt.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da.
3: Radyo Eksen katkılarıyla.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısın? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Westside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
4: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
3: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
5: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 27 Haziran 1981. Motorhead, No Sleep Till Hammersmith isimli live albümü ile İngiltere albümler listesinde ilk kez bir numarayı gördü. Albümün adına rağmen albümde geçen mekanlar arasında Hammersmith bulunuyordu.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org.
3: Radyo Eksen katkılarıyla.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo

Just you.